Üste buz üste, ay kız ay kız ay kız zamandı. Araz üste buz üste, ay kız ay kız ay kız zamandı. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Koy beni öldürsünler, ay kız ay kız ay kız zamandı.